0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör

diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusulsuz dizisi senaristleri ifade verdi.

Karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme suçlamalarıyla suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin bulunduğu belirtildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşma hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

Radyo İzmir Radyosu stüdyolarından sabahın namisinden tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Günün ilk saatlerinde sesimizin ulaştığı her yere sağlık, huzur ve iyilik dileklerimizi gönderiyoruz. Programımızın yapımcısı Alp Aslankara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla saat 10'a kadar sizinleyiz. Tüm dinleyenlerimize taze sevinçlerle başlayan bir sabah dileyerek programımızın ilk şarkısıyla buluşturuyoruz sizi. Yaşar Özel'in sesinden güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Rüştü Şardağ'a ait Rast makamındaki eserle tüm dinleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim.

0: Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Efendim, Eylül ayının tam ortasındayız. Yaz günlerinin uzun akşamlarını ve güzel anılarını geride bırakırken sonbaharın ilk günlerini de özlemle karşılıyoruz. Okullar açıldı, şehirlerde yeniden hareket başladı. Tatilin sakinliği yerini günlük hayatın telaşına bıraktı. Ama her mevsimin ayrı bir güzelliği var, dileriz bugün hepimiz için huzurlu ve güzel, keyifli bir gün olsun. Sabahın namesinde şimdi Nesrin Sipahi'nin sevilen icrasıyla güftesi Cengiz Altuntaş'a, bestesi Mehmet Ilgın'a ait Rast makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına.

Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast makamında bestelediği şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendirdi. Sabahın Namesi'nde musikimizin sevilen şarkılarından birine daha kulak veriyoruz şimdi. Ezgi Köker, güftesi Enis Behiçkor Yüreğe, bestesi Erol Sayan'a ait Rast makamındaki şarkıyla geliyor huzurlarınıza. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın.

bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarını satırlarınızla eşlik edeceğiz. Sabahın Nâmesi'nde şimdi güftesi Atıf Kahraman'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Rast şarkıya eşlik ediyoruz. Ahmet Özhan söylüyor. Çoktan beri bir kız tanırım ben, Sarıyer'de, boy posonda, kaş göz onda, esmer ona derler.

Efendim, musikimizin unutulmaz şarkılarıyla sabahın namisi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden

uslanırım ben. Sarı yerde boy bosunda, kaş gözümde esmer. O nedenle boy bosunda, kaş gözümde esmer. O nedenle

0: Ona derle boy posonda, kaş gözonda esmer. Ona derle boy posonda, kaş gözonda esmer. Ona derle boy posonda, kaş gözonda esmer. Ona derle.
1: Efendim, insanın içini ısıtan bazen bir tebessüm, bazen içten bir selam, bazen de sevdiğimiz bir şarkının namesidir. Dileriz bugünün nameleri de sabahınıza güzellik katsın. Programımızın bu dakikalarında sevdiklerimize ve özlediklerimize güzel bir şarkı armağan edelim şimdi. Güftesi İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Rast makamındaki eseri Belgin Erol Gündoğdu söylüyor. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

programımız boyunca sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta dünyanın farklı şehirlerinden bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. İsteklerinizi ve mesajlarınızı TRT.NAME'nin sosyal medya hesapları üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Efendim, sabahın namesinde şimdi Yahya Geylan, Ülkü Aker'in dizeleriyle Avni Anıl'ın Rast makamındaki eserini seslendiriyor. Bir göz aşinalığı var aramızda, sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nin bu dakikalarında radyosunun başında şarkıları eşlik eden dinleyenlerimize bir eser armağan edelim şimdi. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Rast eseri Oya İşboğa söylüyor. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Efendim bazen günün telaşı içinde dostlarımızı aramayı, hal hatır sormayı unutuyoruz. Oysa gerçek dostluk uzun konuşmalardan çok küçük bir nasılsınla hatırlanmayı bekliyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla tüm dostlarımıza bir selam gönderelim. Dostlarımızı, dostluklarımızı da hatırlamış olalım. Uğur Çınar, sözleri Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast makamındaki eseri seslendiriyor. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar.

Ali İhsan Kısaca'nın sevilen eserini Umut Akyürek seslendirdi. Efendim bu sabah bizleri evinde, iş yerinde ve yollarda dinleyen herkese, tüm dinleyenlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. TRT Name'de paylaşılan her şarkı aslında hepimizin ortak hatıralarını ve duygularını

taşıyor. Şimdi bu eserlerden birini daha dinleyelim. Selim Öztaş'ın sevilen eseriyle Nazlı Kanaat geliyor huzurlarınıza. Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Türkiye'nin dört bir yanından bizleri dinleyen yol arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Sabahın bu saatlerinde trafikte olan dinleyenlerimize güvenli yolculuklar diliyoruz. Radyonuz TRT Name'de olsun. Türk sanat müziğimizin zarif nameleri de yolunuza eşlik etsin. Yolda olan tüm dinleyenlerimiz için Zeki Müren'in unutulmaz icrasıyla sözleri İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Amir Ateş'e ait Segah makamındaki sevilen şarkıyı dinliyoruz. Ben seni unutmak için sevmedim.

Şimdi günün en zarif durağına geldik sevgili dinleyenlerimiz. Kelimelerin de tıpkı nameler gibi gönülden gönüle yolculuk yaptığı günün kelimesi köşemizde. Bugün yine dilimizin en güzel sözcüklerinden birlikte bakacağız. Bugünün incisi ruh nevaz. Ruhu okşayan, gönlü hoşluk veren, insanın içini ferahlatan anlamına geliyor ruh nevaz. Güzel bir söz, içten bir selam ya da dinlediğimiz bir name. Bazen küçücük bir şey bile ruhumuza iyi gelebiliyor. Bugünün nameleri de ruhunuza iyi gelsin efendim. Emel Sayın, güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Selami Şahin'e ait şarkı da geliyor huzurlarınıza. Hemen ardından Selahattin İnal'ın Nihavend eserini Hasan Eylül'ün icrasıyla dinleyeceğiz. Emel Sayın söylüyor şimdi. Gözler kalbin aynasıdır.

0: Efendim saatler 8.02'yi gösteriyor ve sabahın en güzel saatlerini birlikte paylaşıyoruz. TRTname'de şimdi sözü de gönül mikrofonumuzda sizlere bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza ulaşan mesajlarınız yurdun dört bir yanından gelen sıcacık selamlar gibi stüdyomuza ulaşıyor. Kimi Ankara'dan bir selam gönderiyor sevdiklerine, kimi dinleyicimiz Edirne'den özlediği dostlarına ulaştırıyor gönlünden geçen şarkıyı. Şimdi günün ilk şarkısını dinleyeceğiz. Günün ilk şarkısı Mustafa Kınan'ın isteği. Kayseri'den selamlamıştım sevdiklerini. Şube Müdürü Harun Oğuz, mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyosunun başında olan hepsi birbirinden kıymetli TRTname dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Aynı zamanda Köksal Kılıç da tüm sevdiklerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlıyor. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal ve tüm ailesine armağan ediyor bu şarkıyı. Salih Kurt Manisa'dan hayırlı sabahlar diliyor ve bu şarkıyı ailesine, torunlarına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Göller Güler Diyarı Teki Yöresi Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Sıradaki şarkıyı Burçin Hanım, Sabahın Namesi ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Mine Geçeli'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz şimdi. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım.
1: İstek zamanı.

Efendim, Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine oğlu Berde ve İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, aynı zamanda gelini Sema'ya ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Ahmet Özhan'ın icrasıyla, Ümit Yaşar Oğulcan'ın dizeleriyle Avni Anıl'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. Savaş Özata da İzmir'den günaydın diyor. Sıradaki şarkıyı Burçin Hanım, Rize Pazar ilçesinde bulunan öğretmen kızım Büşra'ya ve yanında bulunan eşim Nermin Hanım'a armağan etmek isterim demiş. İbrahim Kaçar Antalya'dan selamlıyor tüm sevdiklerini. Nusret Tiryaki Samsun'un Yakakent Kozköy'den tüm sevdiklerine günaydın diyor ve koro, resim ve ritim arkadaşları ile birlikte sıradaki şarkıya ortak oluyor. Ormanbeyi Köyü Tokat'tan İlyas Aydın da yine bu sabah bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında tüm dostlarıyla birlikte dinleyeceğimiz şarkıya eşlik edecek. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan, Avşin'i müzikseverlere armağan ediyor bu şarkıyı. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de hoş geldiniz evimize demişler. Çok teşekkür ediyoruz, siz de hoş geldiniz. Eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Tacar'a, eniştesi Osman Tacar'a ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu eseri. Şimdi Ahmet Özhan'ın icrasıyla dinliyoruz. Bir ateşim yanarım, gülüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

dostlarının sevgi ve saygılarını iletiyor. Aynı zamanda Muharrem Yorulmaz da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ankara'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu da merhaba demiş sevdiklerine. Ufuk Erdem, bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ile birlikte Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Zeki Başoğlu, Oktay Zerrin, Oktay Tekin, Oktay Şencan, Osman Çayır, Osman Filizi ve Osman Çokyaman'a armağan etmiş. Ordu'dan Leyla Çabuk da selam ve sevgilerini iletiyor tüm TRT Name dostlarına. Faruk Tınaz'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak eseri dinliyoruz. Gün gelir de beni unutursun demiştin, kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin.

Anadolu Otoyolu'nun 4 İvan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden karşı yönü bağlantı kodu gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 14 ve 23 Eylül 2026 tarihleri arasında 22 ve 06 saatleri aralığında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Söğüt Korkut Eli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: bu tatlı hayat.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri göre ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 25, İzmir 31, Adana 33, Ankara 26, Zonguldak

0: İstek zamanı.
1: Hava ve yol durumunun ardından sabahın namisinde yeniden istek zamanındayız efendim. Saat 10'a kadar sizlerden gelen selamları, mesajları ve istekleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bazen istediğiniz bazı eserler repertuarımızda bulunmayabiliyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarımızdaki teknik sorunlar nedeniyle de mesajları gözden kaçırabiliyoruz. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ediyoruz ve istek zamanını kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Efendim Uşak ilimizden Sezai Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Antakya'dan Abdo Orçin de bu şarkıyı sevdikleriyle birlikte ortak olan dinleyicilerimiz arasında teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Sinan Öksüzoğlu da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Hasan Cengiz sıradaki şarkıyı Mahir Tekin, Murat Odabaşı, Coşkun Bakan ve Murat Çeli'ye armağan ediyor. Bakalım Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan selam ve sevgilerini gönderiyor tüm dostlarına. Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Selim Öztaş, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Hicaz eserini seslendiriyor şimdi. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Nevşehir'den İhsan Özdoğan hayırlı sabahlar diliyordum. TRTname dostlarına İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt ve tüm sevdiklerine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den günaydın diyor ve sıradaki eseri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve TRTname dostlarına armağan etmiş. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selam ve sevgilerini gönderiyor ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı ailesine, torunlarına, dağcı arkadaşlarına hediye etmiş. Bucak'tan Ali Yöntem de yine bizlere güzel bir gün dileyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı eşi Hava Nur Hanım'a, Zafer Özkara'ya, Fatma Açan'a, Hatice Okur'a, Yıldız Erzi'ye armağan etmiş. Sadık Hüday Keyvanoğlu da bizlere yine merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim, Sinan Öksüzoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Trabzon Arsine'de TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Eşi Nuran Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Seçil Heper'in icrasıyla, güftesi İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Amir Ateş'e ait Hicaz eseri dinliyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın?

8.36'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Efendim Meral Özhan ve Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getireceğiz. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli tüm sevdiklerine ve Tavşanlı halkına armağan ediyor bu şarkıyı. Uşak'tan Meral Özhan bu eseri eşi Erol Bey'e aynı zamanda tüm sevdiklerine armağan etmiş. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Mersin Meziti'den Ayhan Aşkın da yine bu güzel şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz, koro arkadaşları, aynı zamanda Çaycuma'da bulunan kıymetli dostum Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşım Gülten Duran'a armağan etmek isterim demiş. Fatma Can da Çanakkale'den bizlere sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz. İskenderun'dan İbrahim Halil Civak'ta yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin, Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, Ali Özyener'e, Mehmet Niziklioğlu'na ve eşi Bilge Hanım'a ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Nazan Sıvacı'nın icrasıyla Teoman Alpay'ın Rast eserini. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

Ordu Falsa'dan Mustafa Ayla Aydemir sıradaki şarkıyı Seniha Cengizhan, Suna Koçak, Meral Özhan, Zafer Özkara, Gülten Duran, İmran Ertuğ ve daha adını sayamadığım birbirinden kıymetli Sabahın Namisi dinleyenlerine armağan etmek istemiş. Durmuş Altuntaş da bizlere günaydın diyor Hacı Bektaş Köşektaş köyünden. Efendim eşi Zülbahar Hanım, kız kardeşi Elif Akdemir ve TRT Name dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Ares ile birlikte yine dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Fahri Özdemir, eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlıyor tüm sevdiklerini ve eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu ve aynı zamanda Dursun Değirmenci'ye armağan etmiş bu eseri. Bakalım hemen, Suzan Ülkü de Antalya'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Abuşbakır'da Hatay'dan, Antakya'dan güzel bir gün dilemiş eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve Sabahın Namesi ekibi ve radyoyu dinleyen herkes için gelsin bu şarkı demiş. Öyle olsun. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt'la güzel bir gün diliyor tüm Sabahın Namesi dinleyenlerine. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Efendim Gülsefa Koç, Yiğit Can Polat'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Teşekkür ediyoruz. Erdiye'ye de sevgilerimizi gönderiyoruz. Gül Yazıcı, güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor. Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım.

Gaziantep'ten Gültekin Erkalıcı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi Sabahınamesi'nde bu şarkıyı eşi Meral adıma, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor dinleyicimiz. Şeniz Güneş'in icrasıyla güftesi ve bestesi İsa Coşkuner'e ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Efem Osman Çokyaman Adana İkiteli'den sesimizin ulaştığı herkese selam olsun Burçin Hanım. TRT Name dinleyen tüm dinleyicilerinize ve ekibe armağan etmek isteriz bu şarkı demiş. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri de yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Oktay Hançer Van Erciş'ten sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz, var olunuz diyoruz. Aynı zamanda Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, eşi Raset Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Kopenhag'dan Hatice Öney, Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan yine bu eserimize ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Sağ olunuz, var olunuz, çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Efendim Şeniz Güneş söylüyor, gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.

Efendim 8.53'e gösteriyor saatlerimiz. Sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Ahmet Özşelik'in isteğini yerine getiriyoruz. Mersin Erdemli'den bizlere günaydın diyen dinleyicimiz de eşi Saynur Hanım'ı, torunları Elif, Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit ve Yaz Özşelik'e armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Mustafa Mingil ve Arif Çerçi'ye de armağan etmiş. Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Neves Erkökteş'e ait icazkar eseri dinliyoruz şimdi. Gül dalında öten bülbülün olsam.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde şimdi Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe'nin isteğini yerine getiriyoruz. Türk sanat müziği seven herkese armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Muazzez Ersoy'un icrasıyla Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend eserini dinleyeceğiz. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya da tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Bartın'dan Musa Aytu, Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Efendim bu şarkıyı bugün doğum günü olan Serap Kuzey, İsmail Meraler, Cevdet Çapkın ve İlker Aşağı armağan ediyor. Sağlıkla, huzurla, musikiyle, aşk dolu geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay'da dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu da eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan etmiş bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Muazzez Ersoy'un icrasıyla. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?

Gazi'ye ve bu programda emeği geçen herkese armağan etmiş dinleyicimiz. Aynı zamanda Gülsüm Çizmeci, eşim Gülsüm Çizmeci'yi de armağan etmek istemiş demiş. Şifni'ye sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan bizlere günaydın diyor. Güzel sözleri için çok teşekkür ediyoruz. Durak Çağatay Erzurum'dan selamlamış bizleri. Niksar'dan Selami Kabakçı da yine tüm TRT Name dinleyenlerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Osman Ölçer, Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden tüm yurduma selam olsun Burçin Hanım. Her günümüz bir önceki günden daha güzel olsun. Mutluluk hiç eksik olmasın demiş. Sıradaki şarkıyı da Mustafa Yargül'e armağan ediyor. Aynı zamanda Sabahın Namesi dinleyenlerine de iyi ki varsınız demiş. Hep söylüyoruz ya, iyi ki siz varsınız. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den selamlamış bizleri. Kulağı sizde olan tüm dostlara günaydın. Eşim Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dinleyenlerine armağan etmek istiyorum sıradaki şarkıyı diye de belirtmiş. Ümit Kaya Çelebi bizlere yine günaydın diyor. Meral Özhan, Seniha Cengizhan, Gülsefa Can Polat'a armağan ediyor bu şarkıyı. Rıza Yakın Bafra'dan selamlarını gönderiyor. Gurbette yaşayan Bafralılara ve TRT Name frekansında bulunan tüm dostlarım, Zeki Gün, Selami Kabakçı, Ali Yöntem, İsmet Köklü, Ayhan Çat, Coşkun Bakan, Ali Aydoğdu, Mustafa Kınal, Durak Çağatay ve Osman Çok Yaman'a armağan ediyor bu eseri. Şimdi hep birlikte dinleyeceğiz. Lakin efendim, kahvelerimizi tazelemenin de tam zamanı aslında. Mis gibi bir kahve kokusu, güzel bir sabah ve radyomuzda da sevdiğimiz şarkılar var. Daha ne olsun, kahvenizi nasıl içiyorsanız öyle hazırlayalım. Sade, az şekerli, bol köpüklü. Biz de bu güzel sabahın tadını bu güzel şarkılarla birlikte çıkaralım diyoruz. Hüner Coşkuner, güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait şarkıyı seslendiriyor. Senin Yüzünden.

Yeni saatimizin ilk dakikaları efendim Doğan Çizmeci Sabahınamesinden gönlümüzden geçen güzel bir eseri başta size ve Alparslan Kaya İbrahimoğlu'na sevgili teknik yönetmenimiz Nurşen

Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğiydi bu şarkı. Efendim Ayfer Er'in icrasıyla güftesi Fethi Kara Mahmudoğlu'na, bestesi Turhan Taşan'a ait Nihavend eseri dinledik. İskenderun Çağdaş TSM Koro arkadaşlarına TRT

Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan etti dinleyicimiz bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Emine Atamer İstanbul Tuzla'dan bizlere merhaba demiş, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Süleyman Altuner Tokat Niksar Çamiçi ailesinden TRT Name dinleyicilerine, Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Almanya'dan Fatma Ateşok da yine dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki eseri Hasan İlhan Aytender'in ve Gülçin Heybeli'ye armağan etmiş. İkbal İlknur Karaca, günaydın. Sıradaki şarkıyı değerli şefimiz Ali Doğru ve koro arkadaşlarıma armağan etmek isterim demiş. Müjgan adı güzel Yerce de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlıyor bizleri. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor efendim. Mehmet Andız'ın

diyor. Hep birlikte dinliyoruz. Vedat Kaptan Yurdakul söylüyor Yılmaz Yüksel'in Muayyer Kürdi şarkısını. Durmadan artsa da saçımda aklar, her bahar yeşeren dallar gibiyim. Ferit Sıdal'ın eseri ve Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle.

Efendim 15 Eylül 2007'de Türk sanat müziğimizin değerli seslerinden TRT İzmir Radyosu sanatçısı Ahad Uru vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendine özgü yorumuyla gönüllerde iz bırakan sanatçımızın sesinden şimdi Güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Kutlu Payaslı'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. İhsan Demircioğlu bu eseri tüm sevdiklerine armağan etmişti. Ahad Uru'nun sesiyle dinliyoruz şimdi. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül.

TRT Nami'nin şimdi de Instagram sayfasına bakıyoruz. Efendim Şükrü Özdamar Nide Bor'dan mutlu huzurlu bir gün diliyor tüm TRT Nami dinleyenlerine. Aynı zamanda şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli ve Gönül Dostlarına armağan etmiş. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı bir sabah diliyor. İstanbul'dan Ömer Altay kahvaltı masasında eşim Selda, damadım Yiğit'le birlikte çalışan kızım Ecem'e armağan ediyorum. Günaydın demiş. Günaydın diyoruz. İstanbul'a da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim Şaban Çardaklı, Kahramanmaraşlı şair ve yazarları armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı aynı zamanda Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun'a da armağan etmiş. Mithat Kaykı, Edirne Uzunköprü'den selamlamış bizleri. Eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir'le birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Denizli'den Yunus Şenocak, Zehra Bıçakçı, İzmir'den tüm dostlarına günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Güftesi Gonca Gül'e, bestesi Baki Duyarlı'ra ait Kürdili Cazker şarkıyı dinliyoruz. Işın Karaca söylüyor. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

Efendim Van Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif ve Esma ve aynı zamanda Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin de dostlarıyla birlikte ve eşi Necla Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Maya Türköz İzmir'den, aynı zamanda Konya.

Konya'dan Mehmet Üstün Barutçu, Mehmet Uluyurt Manisa'dan selam ve sevgilerini gönderen dinleyicilerimiz arasındaydı. Güzel sözleriniz ve selamlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Reyhan Baş Samsun'dan bizlere yine güzel bir yayın dilemiş. Var olunuz Fatma Açan günaydın diyor. Erdal Özer bizlere yine Sabahın Namesi dinleyicilerine güzel bir gün dilemiş. Sakarya'nın incisi Karasu'dan sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eşime ve beni sevenlere armağan olsun dinleyeceğimiz bu şarkı demiş. Ahmet Emin Madran Aydın'dan selamlamış bizleri. Babası Şakir Madran'a ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Seçil Kamber, Aydın Çine'den, Lüleburgaz Ceylanköy'den, Macit Zinetbaş'ta bugün doğum günü olan şefim Serap Kuzey'e armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Mutlu yıllar diliyoruz. Sinop'tan Sabriye Güloğlu yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Fatih Erkoç'un icrasıyla Hacı Faik Bey'in Rast eserini dinliyoruz şimdi. Nihansın Dide'den ey Mesti Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Efendim, Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'na, teknik yönetmenimiz Nuşen Gazi'ye armağan etmiş dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda eşi ve Yıldız Erzi ve tüm TRT Name dinleyenleri için Seda Gökkadar.

Sesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar şarkıyı söylüyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan, unuttu dese dilim yalan, billahi yalan.

Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Efendim bu şarkı aynı zamanda Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş, eşi Zülbahar Hanım ve tüm sevdiklerine de armağanımız olsun. Sinop'tan Safriye Güloğlu da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Lale Mumcu Başel güftesi ve bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdi şarkıyı seslendiriyor şimdi. Nasıl geçer sensiz bu yaz, her yanımda hatıran var.

Efendim Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini getiriyoruz şimdi. Sabahın Namesi'nde Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve TRT Name dostlarını armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Sabriye Güloğlu Sinop'tan günaydın diyor bizlere. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim Sinop'a. Dilek Yıldız da mutlu sabahlar dileyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz, var olunuz diyoruz. Şimdi Neşe Öztaş'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend eseri dinliyoruz. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?

Samsun'dan Semiha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Eşi Mehmet Bey'e ve bugün doğum günü olan oğlu Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Efendim, aynı zamanda Kenan Karanfil ve tüm sevdikleri de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Aylin Şengün Taşçı'nın icrasıyla. Güftesi Sadık Şendil'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi eseri dinliyoruz. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim.

Manisa Salili'den Hasip Uygun bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor Alp Arslan'ın icrasıyla. Güftesi Fethi Dinçer'e, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend eseri dinliyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Kaderimde hep güzeli aradım, içimdeki sazlar başka, söz başka.

Efendim sabahın namesinde İskenderun'dan İbrahim Halil Civan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Ayşe Tuna'nın icrasıyla Arif Sami Toker'in Hüzzam eserini dinliyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş, alın yazım.

Sadık Hüday Keyvanoğlu'na ve tüm sevdiklerine de armağan ettik bu şarkıyı. FM TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz sabahın namesinde bugün de programımızın sonuna geldik. Yapımcımız Alpa Sankar İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Nuşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyicilerimize güzel bir gün diliyoruz. Selahattin İçli'nin Hüseyin'i şarkısıyla veda ediyoruz. Tarkan Tevetoğlu söylüyor.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, Türkiye'lere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güven içinde okula gidip evlerine dönmeleri için güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 7 bakanlık arasında imzalanacak okul güvenliği protokolüne dikkat çekti. Okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını ifade etti. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Öztan Çalan'la Muhammed

Sait'ten Çalan tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 42 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kapsamında İzmir'de de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı. İletişim Başkanlığı, Ailem Güvende Operasyonları ile ilgili manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara karşı vatandaşları uyardı. Operasyonların kapsam ve sürecine yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda da 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını ifade etti. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. Taptaze umutlarla, heyecanlarla yepyeni bir güne merhaba derken sizleri TRT Name stüdyolarından selamlıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Bugün de usta seslerden unutulmaz şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkıları nostaljik bir yolculukla sizlerle paylaşacağız. Bugün programımıza TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Muhayyer Kürdi makamında Astik Ağa'nın peşeviyle başlıyoruz. Hemen ardından Zeki Müren'in güftesi Vedat Şenyol'a ait Muhayyer Kürdi şarkısını Mediha Şen Sancakoğlu icrasıyla dinliyoruz. Bu dinleyeceğimiz kayıt Cevdet Çağla yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında 1973 yılında seslendirilmiş. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni çılgın gibi hala severim.

Asuman Asım Gündoğdu Duran'ın Muayyer Köprü şarkısıyla konuğumuz oldu. Ankara Rüzgarı dedi. Bu şarkı aynı zamanda Z kuşağı gençlerinin de son dönemde oldukça fazla dinlediği eserlerden biri. Özellikle 1966 yılında Mavi Işıklar grubu tarafından kaydedilen kaydıyla da son derece popüler. Biz de Asuman Hanım'ın o güzel icrasıyla dinledik. Ve şimdi Çetin Körükçü var mikrofonlarımızda. Sanatçı Selahattin Erköse'nin Kütesi Rüştü Şarda imzalı Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlere sesleniyor. Bu şarkı 1996 yapımı Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albümde yer alıyor. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Fuat Edip Baksın'ın dizeleri Alaaddin Yavaşça'nın nameleriyle birleşince böyle çok güzel bir muayyer Kürdi şarkı ortaya çıkmış ve bu sevilen eseri Bekir Ünlü Ater icrasıyla dinledik. Şimdi 1998 yılına uzanıyoruz. Zekai Tunca'nın Güvercinim isimli albümünde yer alan bestesi sanatçının kendisine güftesi İlkan Sana ait muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Kıymetli hocamız Faruk Salgar, kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir'in güftesi Hanife Kahraman'a ait Muayyer Kürdi şarkısını söyledi. Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şimdi yine güzel melodilerle, kalpten akan güzel duygularla yayınımız devam etsin. Sırada değerli bestekar ve ses sanatçısı Erol Bingöl hocamızın bir şarkısı var. Bu şarkı aynı zamanda 2003 yılında Amasya Altın Elma Beste Yarışması'nda da mansiyon ödülü kazanmış bir eser. Güfte Nilgün Aygül Bingöl imzalı. Kürdeli İcazkar makamındaki bu güzel şarkıyı Gül Yazıcı icrasıyla dinleyeceğiz. Bir ayrılık daha yaşadı kalbim. Şu yüreğim yine sevda yorgunu. Her aşktan bir iz var, yarası derin. Bile bile yedi böyle vurgunu.

Ankara Radyo sanatçılarından Nazlı Kanaat, Mahmut Oğul'un Güftesi Yalçın Bennican imzalı şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eser Bestekarlar serisi kapsamında 2014 yılında seslendirilmiş olan bir şarkıydı. Söyle bana Yağmur Gözüm, sen hiç deniz gördün mü diye sordu sanatçımız. Birliklerimiz devam ederken yine Kürdili Cazkar makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Bu defa Metin Everest, Aşkın Tuna ortak çalışmasında Yüksel Uzel bizlerle 90'lı yıllara uzanıyoruz. Efendim biliyorsunuz musikimizde birçok şarkıda ayrılıklar, hicran yarası, aşk, sevda üzerine hissiyatlar sunuluyor. İşte bu şarkı da onlardan biri. Yine aşka dair özel dizeleri duyuyoruz bu şarkıda da. Aşk her derde deva mıdır yoksa derdin ta kendisi midir bilinmez ama bu güzel şarkıyı şimdi gelin Aşkın Tuna'nın dizeleriyle dinleyelim ve kararı siz verin. Yıldızlar kayboldu karanlık gece. Gam dolu dilimde şimdi her hece. Yaşanan hayatım sanki bilmece. Bir gülüş, bir bakış, bir aşk yüzünden.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer vermiş olduğu Erol Sayan şarkısını dinledik beraberce. Muayyer Kürde makamındaki bu şarkının güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Şimdi zaman tünelinde 2013 yılında bir mola verelim ve Hasan Eylen'in Hüzün isimli albümünden Sade Hosses'in sevilen şarkısını dinleyelim. Sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Şimdi tango formunda bir esere kulak vereceğiz. Bir Necip Celal Andel bestesi. Güfte Rüştü Ege imzalı. Dilek Türkan'ın 2005 tarihli İnce Saz isimli albümde seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Mazi.

Kıymetli sanatçı Melihat Gülses'in 2007 tarihli Beyaz Köpükler isimli albümünden güftesi Zeki Celal Köseoğlu'na ait Nihavend bir Necip Gülses bestesi dinledik. Necip Bey bu besteyi 1995 tarihinde Beşiktaş'ta bestelemiş. Biz de keyifle dinledik. Bir diğer adı İstanbul'a Uzan güzeldi bu şarkının. Evet, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar. Programımızın şimdiki bölümüne Hüznün Makamı, Hüzzan Makamı ile devam edeceğiz. Geçmişe uzanacağız ve nostaljik bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Muazzez Abacı'nın 1986 tarihli Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Güftesini Yaşar Nezihi Bükülmez'in kaleme aldığı bir Sadi Hoşses bestesi. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez, tükenmez gam, keder kaldı.

Kozer sayesinde yine Yeşilçamlı yıllara uzandık. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Seger şarkısını dinledik. Bu şarkı aynı zamanda 1969 yapımı, yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği, filme de adını veren bir eserdi. Burukacı ismiyle yayınlanan filmde başrollerde Türkan Şoray ve Tanju Gürsu yer almaktaydı. Evet, Gönül Yazar'ın bu nostaljik yorumundan sonra şimdi Mustafa Sayışer bizlerle birlikte sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Hüzzam şarkısını seslendiriyor. Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek.

0: Kahirengin İç Öz bizlerleydi. Sanatçı önce Saadettin Kaynak, ardından Erdin Çelikkol'un Hüzzam şarkılarını birlikte seslendirdi. Evet, bu güzel potpourri'nin ardından yine Hüzzam makamında gönlümüze dokunan namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait şarkısını değerli sanatkar Yaşar Özel'den dinliyoruz. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni yerden yere vuran kadere bak.
1: Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda, ne çileler var başımda. Kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran.

Nesli Sipahi'yle 1970'li yıllara uzandık. Hüzam Eser'in bestesi Mehmet Bürün imzalıydı. Dönsen de artık sevemem seni. Aşkın bu muydu? Sevmedin beni. Bu güzel şarkının ardından şimdi Erol Sayan'ın çok sevilen bir Seger şarkısına kulak vereceğiz. Sevim Dera'nın ilk kez 1968 yılında seslendirdiği bu şarkı 2006 yılında Tez Geçse De isimli albümde yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturuldu. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim. Kederli olamam ben artık, gülerim, neşeliyim. Bir diğer adıyla Sihirli Aşk, Sevim Deran yorumuyla sizlerle.

bir Eros Sayan şarkısında bu defa solistimiz Gönül Akın'dı. Segah makamındaki eser yine içimizi kıpır kıpır yaptı, günümüzü renklendirdi sayın dinleyenler. Gönül Akın'ın ardından Ankara Radyosu'nda rotamıza devam ediyoruz. Bahadır Özüşen'in 2016 yılında seslendirmiş olduğu bir Yusuf Dalkeser şarkısına kulak verelim. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın, öfkeyle yırtıp attın, resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu? Sende kalan resimlere, dalıp dalıp hülyalara, gözlerin yaş doluyor mu?

İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçılarından ve bestekarlarından Erol Bingöl, Yusuf Nalkese'nin Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Bu güzel şarkıyla yine değerli sanatçımız günümüzü renklendirdi efendim. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarını artık bu güzel ses ve icrayla daha da hazırız. Şimdi ise biraz ritmimizi düşürüyoruz ve Alaaddin Şensoy'un Güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz şarkısı kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'ya kulak veriyoruz. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı? Alaaddin Şensoy'un Güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz şarkısında Vedat Çetinkaya'yı konuk ettik. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla günümüz daha da renklendi. Enerjimiz arttı. Ancak yayınımızın sonunda yine hareketli eserlerle sizlere veda etmek istiyoruz. Günün ilerleyen saatlerini sizleri şimdi dinleyeceğimiz potpori ile hazırlamak istiyoruz. Hicaz makamında bir potpori de Umut Akyürek ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken yarın yeniden TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenlemeyle okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı.

arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezde 11 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 42 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da bir araca yapılan baskında 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gülistan doku soruşturmasında adliye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diyarbakır'da 13 yıl önce işlenen Dilek Kalkan cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,7 milyar lira ödeme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi önceliğimiz dedi. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Milli olarak geliştirilen bir hava platformuna uluslararası standartlara uygun ve tamamen yerli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak ve Batman'da petrol aramaya devam edecek. Bu illerdeki petrol arama ruhsatları süresi 2 yıl uzatıldı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da 2 balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Taraflar arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkentini vurdu. Ukrayna bir Rus petrol tesisine hedef aldı. Savaş, Avrupa semalarında da gerginliği artırıyor. NATO unsurları, Litvanya hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdü. Haberleri sunduk.

0: SRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.
0: TRT Name.
2: Hoş Sada.

Vakti zamanında dinlediğimiz şarkılar vardı. Bizi biz yapan, hatıralarımıza eşlik eden. Bir fincan çayın, 40 yıl hatırlı Yemenli esmer güzelin, bir akşamüstünün, belki de yarım kalmış bir sevdanın sesi olan. Şimdi takvimler biraz eskilere doğru kopuyor sayfalarından. Hatıralar tozlu sandıklardan çıkıyor, zaman biraz yavaşlıyor, vakti zamanında başlıyor.

Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına saçından bir tel alsam taksam başıma. Segah makamındaydı sevgili dostlar, bir Nevser Gökteş şarkısıydı aynı zamanda radyolarınıza ilk olarak misafir olduğumuz. Hoş geldiniz vakti zamanındaya. Bugün bu güzel programı sizler için Nihan Yöyen hazırladı efendim. Tonmeisterimiz Fırat Özturan sesimizi sizlere ulaştıracak ve mikrofonda bendeniz Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar TRT Name frekanslarında sizlerle olacağız ve solistimiz Güldehen Marmara'dan o seçkin eserleri dinleyeceğiz o güzel makamlardaki. Ve elbette eşlikte olan saz üstadlarımız. Kemanda Selçuk Gönüldaş, Ut'ta Tunca Yüksel, Kanun'da Selim Gönüldaş, Ney'de Salih Yurttaş, Klarnet'te Durmuş Kısaoğlu, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli ve Klavye'de Caner Araaldı solistimize eşlikte olacak olan sanatçılarımız. Evet, güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Keyifli dakikalarımıza da devam ediyoruz efendim. 1912 Halep doğumlu bestekar ve yorumcu Sadi Hoşses olacak bugünkü bölümümüzün konuğu sevgili dostlarımız. Efendim, besteleriyle olduğu kadar Türk musikisinde sesiyle de iz bırakan Hoşses ilk eğitimini anne ve babasından aldı. İlerleyen yıllarda önemli isimlerle de çalışma fırsatı bulan Sadi Hoşses'in musiki hayatında kemani Reşat Erer'in önemli bir yeri vardır. Askerliğini yaptığı sırada bir cuma namazında okuduğu ezanı dinleyen Reşat Erer'in kendisine özel ders verebileceğini söylemesi üzerine onun yanında başladığı çalışmalarına hocasının vefatına kadar da devam etmiş efendim. Şimdi de bestecimizin Sadi Hoşses'in yine çok güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız efendim. Hüzzam makamında bir şarkı bu ve solistimiz Güldehen Marmara'dan dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem. Ut'ta Tunca Yüksel'i dinliyorsunuz.

0: Reşat Erer'in desteğiyle İstanbul Radyosu'na giren Sadi Hoşses, 1936'da İstanbul Radyosu, 2 yıl sonra da Ankara Radyosu'nda ses sanatkarı olarak görev aldı. İstanbul Radyosu'nda çalışırken Vecihe Daryal, Ankara Radyosu'na girdikten sonra Refik Fersan, Fahire Fersan, Ruşen Ferit Kam, Mesut Cemil Tel gibi üstadların yanında musiki bilgilerini geliştirerek kendisini yetiştiren Sadi Hoşses, ses sanatkarlığının yanı sıra koro yöneticiliği, hocalığı ve özellikle bestelediği şarkılarla musikimizde iz bırakan isimlerden. İşte şimdi o iz bırakan şarkılardan biri var sırada sevgili dostlar. Sadi Hoşses'in Nihavend Hüzzam makamındaki eseri efendim. Solistimiz Güldehen Marmara seslendiriyor sizler için.
1: Hakan'cığım Nihavend makamına
0: evet,
1: geçtik şimdi.
0: Evet, aslında doğru söyledim biraz önce değil mi? Sonradan listeye bakarken bir yanılgı oldu. Nihavend makamında bir şarkı sevgili dostlar. Solistimiz Güldehen Marmara sizler için seslendiriyor efendim. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Sadi Hoşses'in ilk eseri 17 yaşındayken bestelediği ve güftesini de kendisinin yazdığı "Bağa girdim ay çıktı" sözleriyle başlayan Karciğer şarkıdır efendim. Sadi Hoşses aynı zamanda ilahi ve şarkı formunda da 80 civarında eser bestelemiştir. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuarında ise 51 adet eseri kayıtlı. O eserlerden biri ise "Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti, sevdiğim her şeyi el aldı gitti" adlı eser sevgili dinleyenler. Bestesi ve güftesi Sadi Hoşses'e ait olan Hicaz makamındaki bu güzel eseri solistimiz Güldehen Marmara sizler için seslendiriyor.

Güzel eserlerini ve kendine has o güzel yorumunu geride bırakarak 3 Temmuz 1994 tarihinde aramızdan ayrıldı Sadi Hoşses. Bestekarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, bu bölümümüzü onun çok sevilen Hicaz eseriyle noktalıyoruz. Güldehan Marmara sizler için seslendiriyor. Gül sen gülün olayım, çiğne yolun olayım, dile kolun olayım, kalbim seni seviyor.

0: TRT Name.
1: Dile kolay. Tam 17 yıl önce kaybettik. İzmir Radyosu'nun kıymetli sesini, arkadaşını, kardeşini, dostunu, Ahaturu. Unutur muyuz hiç? Tabii ki unutmadık. O sadece bugün değil, hep gönlümüzde, hep yüreğimizde. 1965 Sivas doğumluydu Ahaturuk. İlk ve orta dereceli okulları Sivas'ta tamamlamış, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'ndan 1986 yılında mezun olmuş, başta Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, Necdet Varol, Erol Deran, İnci Çayırlı ve Yalçın Tura gibi birçok hocadan faydalanmıştır. Ahaturuk 1987 yılında TRT'nin açtığı sınavla İzmir Radyosu'na girmiştir. 20 senelik sanat hayatı süresince kurumun düzenlemiş olduğu birçok konser ve programlarda görevler almış, olağanüstü ses güzelliği ve icra kalitesiyle milyonlarca müzikseverin gönlünde taht kurmuştur. Takvimler 15 Eylül 2007'yi gösterdiğinde ise aylardır süren bekleyiş son kum tanesini alıp götürdü bizden. Onun için söylenecek, yazılacak o kadar çok şey var ki. İzmir Radyosu'nun yaramaz çocuğu, canımız, Ahaturuğumuz. Isırgan otu çocukluğunda, karanfiller yangınında, hüzünler asılı rüzgar gülüsün sen, ışıklar içinde uyu, Sivaslı delikanlı.

0: TRT Name.
1: Yalgızam, Yalgız ya da Gönlüm Senin Esirin adlı eserle radyolarınıza misafir olduk kıymetli TRT Name dinleyicileri bu kez. Sanatçımız Salih Yurttaş'ın neyle giriş taksimini yaptı. Bu güzel eseri de solistimiz Güldehen Marmara seslendirdi sizler için. Ve efendim artık saatlerimiz 13.43'ü gösteriyor sevgili dostlar. Şimdi saz eseri bölümümüzde ise Sultan Aziz Efendi'nin Hicaz makamındaki Sirtos'u var sırada. Saz sanatçılarımız sizler için icra ediyorlar. Buyursunlar.

0: Saffet, himmet, hayret ve gayret. Ellerinde bir çuval altında köylerinden Ankara'ya gelen ve günlerce o altınlarla dolaşan dört eğlenceli arkadaş. 1974 yapımı Ertem Eğilmez filmi Köyden İndim Şehre. Film kadrosu ve senaryosuyla zaten hep hafızamızda ama arkadaş olan o eğlenceli müziği de hep kulaklarımızda. O halde haydi girelim bu dört arkadaşın koluna ve o sokaklarda biz de dolaşalım bir iki dakikalığına da olsa.
1: 642, 643, 644, 645, 646, 647.
2: Yediklerimizin hepsi iyiydi diye en iyisi pireli kebap.
1: Oğlum ona pireli değil, püreli kebap diyorlar. Başlarım senin kebabına. Sayarken konuşmayın lan. Bir, iki, üç. 8341, 8342, 8343, 8344, 8345.
2: Tekne yedim vurdular. Nay nay nay.

0: canıma çekli. Bekliğimin kafesi, mis kokuyor nefesi.
1: Kesmek! Altın sayarken türkü söylenir mi? Şaşırıyor.
0: Şimdi buradan geçti ah yerimi.
1: Bir, iki...

0: Ve efendim böylelikle bize ayrılan süreyi de tamamlamak üzereyiz sevgili dinleyenler. Bugün bu güzel programı sizler için Nihan Yoyen hazırladı. Tonmeisterimiz Fırat Özturan'dı ve mikrofonda bendeniz Hakan Çalışkan. Efendim tüm ekibimiz adına siz değerli dinleyenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve son olarak bir tango zamanı sevgili dostlar. İki adım öne bir adım arkaya gidip müzikle dansı buluşturma zamanı. TRT İzmir Radyomuzun UD sanatçısı ve koro şefi, şu anda da UD'uyla programımızda bizlere eşlik eden sevgili Tunca Yüksel'in harika bestesi, harika tangosu ve Vural Şahin'in sözleri, el ele göz gözeyiz aman nazar değmesin, sürsün bir ömür boyu bu mutluluk bitmesin diyecek solistimiz Güldehen Marmara seslendirir.
1: Bir şey
0: Nihavent
1: söylemek istiyorum
0: makamındaki bu şarkıyı.
1: Ama heyecanlanıyorum da.
0: Tabii.
1: Yani şimdi İzmir Radyosu'nda ilk bu şarkıyı ben...

0: Tango'yu söylemiştim de bunda da gurur duyuyorum.
1: Hı.
0: Sevgili Tuncan'ın bu muhteşem eserini tekrar söylemek mutluluk veriyor bana. Onu özellikle belirtmek istedim.
1: Peki. Sevgili Gülden Marmara'dan dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki bu tangoyu efendim. Haftaya aynı gün ve saatte sizleri bu stüdyoda İzmir'de bekliyor olacağız. Rastlaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumu ile eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 42 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da bir araca yapılan baskında 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diyarbakır'da 13 yıl önce işlenen Dilek Kalkan cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,7 milyar lira ödeme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi önceliğimiz dedi. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Tahran Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Efendim, program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş ve ben spikeriniz Murat Doğru, Şef İpek Derel yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikte yaklaşık bir

bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kemanlar Murat Kadir Gök, Korhan Gülderen, viyola Kumsal Okur, kanun Cemil Atikoğlu, ut Gökhan Macit, ney Celalettin Biçer, ritim Halil Uğur Kutlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk musikisi içerisinde saz eserleri önemli bir yer tutar. Saz eserlerini taksim, peşrev, methal, saz semaisi, longa, sirto, oyun havası, araname ve koda şeklinde sıralayabiliriz. Saz eserleri arasında yer alan peşrevler her birine hane denilen kısımlardan meydana gelir. Her hanenin sonunda da nameleri karara götüren teslim veya mülazime denilen melodisi hiç değişmeyen bir kısım vardır. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi İshak Bey'e ait Bayati Araban makamındaki peşrevin iki hane ve teslim bölümlerinin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz bestesi Ali Bey'e ait şarkıyla başlıyor. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçıları Stüdyo Name programında sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk müziği içerisinde aksak usuller tamamıyla Türklere has ritimlerdendir. Bu usuller sadece Türklerin tarih içerisinde fethedip belirli bir süre kaldığı ülkelerde de görülmektedir. Efendim şimdi aksak usulde bestelenmiş Zeki Arif Ataergin'in Bayati Araban makamındaki şarkısını sanatçımız Belgin Gök'ten dinliyoruz. Kalacak sanma bu çağın, bu güzellikler solacak. O samur saçlara bir günde beyazlar dolacak.

Ah yaramaz yavru ceylan, sana gönül verdiğim an o demdir ki şuhu nazan. Bestesi Sufi Ziya Özbekkan'a ait, Bayati Araban makamındaki şarkıyı sanatçımız Sefer Karabük seslendiriyor.

Beni bigane mi sandın acanım? Niye benden tez usandın acanım? Bestesi namı diğer Arap Salih Efendi'ye ait Bayati Araban şarkıyla sanatçımız Özant Koç mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Beyati Araban ya da Bayati Araban makamı, Araban dizisi ve Beyati dizilerinden oluşur. Bileşik makamlardandır, inici bir makamdır, durağı ise dügah perdesidir. Bayati Araban makamı yapısı gereği oldukça geniş bir seyir alanına sahiptir. Şimdi ise bestesi Karnik Garmiyan'a ait Bayati Araban şarkıyı koromuz söylüyor. İlkbahar aylarında gezerken sokaklarda, seni gördüm, beğendim, tut kiraz bağlarında.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizleri seslenmeye devam ediyoruz. Efendim, Bayati Araban makamındaki eserlerin ardından şimdi Hüseyini makamındaki eserlere kulak vereceğiz. Gerek dizisi gerekse seyri yönünden zengin bir makam olan Hüseyini makamı basit makamlardandır. Seyri inici çıkıcıdır, durağı dügah perdesi olan makamdaki güçlü Hüseyini perdesi önemlidir. Bestesi Sübhi Ziya Özbekkan'a ait Hüseyini makamdaki şarkıyı korumuz seslendirecek. Giriş taksimini ud ile Gökhan Macit yapıyor. Ferhat ediyor bir gül için bülbülü şeyda, Mecnun'u gönül zincirine bağladı Leyla.

Ben bir çoban kızıyım, dağların yıldızıyım. Yamaçları süsleyen sürülerin hızıyım. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hüseyini makamındaki bu şarkıyla sanatçılarımız Belgin Gök ve Sefer Karabük sizlerle.

Efendim şimdi de sanatçımız Elif Güreşçi, bestesi İshak Varon'a ait Hüseyin'in şarkıyla mikrofona geliyor. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap. Giriş taksimini kanun ile Cemil Atikoğlu yapıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk müziği içerisinde türküyle şarkıyı birbirinden ayırmak ya da ayrı kaynaklar olarak göstermek bir bütünü ikiye ayırmaktır. Türküde kullanılan makam, dizi, usul aynı şekilde bestede, şarkıda da kullanılmaktadır. Farklı olansa sadece üsluptur. Şef İpek Dereli yönetimindeki stüdyoname programımız bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait Hüseyin'i türküyle devam ediyor. Kına mı yaktın eline Emine, geldin gelinlik çağına Emine. Sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

Kıymetli dinleyenler, sırada bir başka Hüseyin'i türkü var. Bestesi İsmail Hakkı Bey'e ait. Güzel bir türkü. Doğru gitsem yollar komaz, bükük yollar boynum gibi. Yüce dağlardan aşılmaz, viran dağlar gönlüm gibi. Sanatçımız Meliha Yazıcı sizinle.

Söyle ruhum sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak? Bil ki ömrüm senin aşkınla solacak. Ben saramadım seni, eller mi saracak? Bestesi Udi Hrant'a ait, Hüseyin'i makamındaki şarkıyı efendim kim söylüyor? Mikrofona Alper Diler geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, makamlarda en önemli perdeler durak ve güçlü perdeleri. Ve yine bunlardan başka tabii ki asma karar perdeleri de büyük bir önem taşıyor. Evet, şimdiki eserimiz yine Hüseyin'i makamında. Bir uzun havayla sanatçımız Didar Ali'ye koyuncu mikrofona geliyor. Yakına gel, yakına gel, yakına, hayran siyah zülfün al yanağı dokuna.

Programının efendim maalesef sonuna yaklaşırken bizler program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, ton maestler Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, spikeriniz ben Murat Doğru diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. Sizleri Hüseyin'i makamının tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçıları ile efendim baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: CRC Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Biruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Biruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Biruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı.

yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından ihale vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

0: Spor.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine

TRT İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğundan Nihavend Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini kemanlı Kemal Demir yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 18.

0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği, seçimleri başarıyla atlatacağı sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını vurguladı. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur, dedi. Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla, bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'de yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası krizlerin arttığı bu dönemde güçlü olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz işbirliğini vurguladı. Güler,

Yaşar Güler, Bakü'nün kurtuluşunun 108. yılı anma programında konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyıl Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebebi

edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Gülistan 9 soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerikan yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik namedeyiz. Ben Ersin Çelik. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerleyiz. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Saat 19'a dek Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Programımıza Niyavent şarkılarla başladık. İlk şarkımız Geçti Hayal İçinde Bunca Yıl idi. Osman Nihat Akın'a aitti bestesi. Şimdi Alaaddin Şensoy'a ait bir şarkıyla devam ediyoruz. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum.

Sırada iki tane Diyarbakır şarkımız var. İlk şarkımızın güftesi Hüseyin Maya'ya da ait, bestesi Teoman Alpay'a. Dün Göztepe'nin neşeli bir alemi vardı. İkinci şarkımız Nuri Halil Poyraz'a ait, Çamlıca yolunda aşkı kolunda.

Programımıza Acem Kürdi şarkılarla devam ediyoruz. Sözleri Muhittin Kozanoğlu'na ait bir Refik Fersan bestesi. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Bora Dice'den Bir Kanun Taksimi'yle şarkımıza gireceğiz.

Sırada yine bir Acem Kürdi şarkımız var. Sözleri Sadık Şendil'e ait. Bestesi Teoman Alpay'a ait. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz?

Acem Kürdi bölümünün son şarkısı. Sözleri Mehmet Erbulan'a ait, bestesi Saadettin Ökten'e. Aşkın kanunu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider.

Programımızın bu bölümünde Hicaz şarkılar var. İlk şarkımız Şekip Ayhan Özışık'a ait, güftesi Sadık Şendil'e ait. Gönlümde açmadan solan bir gülsün, her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Keman taksimini Turay dinleyenden dinliyorsun.

Sıradaki icaz şarkımız Yıldırım Gürses'e ait. Güftesi Mustafa Sevilen'e ait. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Ben Ersin Çelik, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları ile Türk sanat müziğinin en güzel eserlerini sizlerle paylaştık. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğimiz değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek isterim. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenkel Sarp, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bağri'di. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Name gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: 19'u 1 dakika geçiyor saatimiz sevgili dostlar. Hepinize huzurlu, mutlu akşamlar diliyoruz. İstanbul Radyosu'ndan sevgiler, saygılar, hoş geldiniz. TRT Name'desiniz ve yine sizlere bulunduğunuz mekanda bir hakkın eşlik etmek istiyoruz. Efendim arkadaşımla birlikte biz hazırız. İstanbul Sirtosu'nun da o neşeli tınılarıyla kendimize geliyor ve kanımızın daha hızlı aktığını hissediyoruz. Bugünkü programımızı sizin için Işıl Aktan hazırladı. Işıl ışıl bir program bizi bekliyor. Işıl ışıl deyince kumanda masasında mutlaka ışıklı birisi oturmalı. O da Eda Işık. Mikrofon başında iki kişiyiz bu akşam sevgili dostlar. Hep her taraf ışık saçıyor. Benim de soyadım Az Işık değil, Öz Işık nasıl olsa. Fatih Öznur ben ve arkadaşım
1: Niyazi Çevik.
0: Ne güzel. Buradayız. İki saat boyunca efendim bulunduğunuz mekanda, evde, arabada, işte her neredeyseniz orada size Türk sanat musikimizin birbirinden güzel, kalbe dokunan, kulağınızdan gönüllere ulaşacak nameleriyle eşlik edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz artık bu andan itibaren radyolarınız ayarlarıyla oynamıyorsunuz, frekansınız çok doğru bir yerde, TRT Name'de. Tekrar hoş geldiniz. Muammer Ketencoğlu'nun bu güzel İstanbul Sirtosu'yla başladık. Neyle devam ediyoruz sevgili Niyazi? İlk anonsu senden dinleyelim.
1: Bu defa Nalan Altınörs'ün sesine kulak vereceğiz. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi ise Halil Karaduman'a ait bu şarkının. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa. Mehmet Özkaya'dan dinledik. Beste ve güftesi Yaşar Güvenir'e ait olan bu Hicaz şarkıyı. Ve şimdi programımıza nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Kadri Şençalar'a ait. Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim, güzelliğin aksetmiş boğazın sularına.

0: Necdet Tokatlıoğlu Ferit Sıdal'ın bestesini yine Nihavend makamındaydı. Seslendirdi sizler için sevgili dinleyiciler. TRT Name'de devam ediyoruz.
1: Uşak bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Beste ve güftesi sanat güneşimiz Zeki Müren'e ait Cengizhan Sönmez'den dinleyeceğiz. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir. Gözlerin hayat verir, aşkınsa eceldir.

0: Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait olan bu uşak şarkının bestesi Kemani Tatyos Efendi'ye aitti. Muazzez Ersoy'dan dinledik.
1: Ve şimdi de sırayı Muazzez Abacı alıyor sevgili dinleyiciler. Şeyda Timuçin sözlerini yazmış, Ziya Taşkent de Kürdili icazkar makamında bestelemiş. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz.

Bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bu Hicaz şarkıyı Bahadır Özüşen'den dinledik. Ve şimdi güftesi Nedim Saatçioğlu'na, bestesi Turhan Taşan'a ait olan şarkıyı Murat Seçkin'den dinleyeceğiz. O güzel gözlerinde eriyen ben olsaydım, ellerin ellerimde yürüyen sen olsaydın.

19.45 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz devam ediyor TRT Name'de. Nihavend Bir Tango'da Ayşe İkiz'i dinledik. Şimdi de çok sevdiğiniz bir şarkı var sırada. Suat Sayın'ın unutulmaz Nihavend bestesi. Elif Güreşçi seslendirecek. Gündüzüm seninle, gecem seninle. Beyhude geç.

Yıllar yıllar evvel bir şarkı yarışmasında dinlemiştik ve birinci olmuştu bu şarkı. Ayşegül Durukan'dan dinlemiştik. Radyomuzun sanatçılarındandı ve Amerika'ya göçmüştü. Şimdi o şarkıyı Osman Babuşçu, Güzide Taranoğlu ikilisinin Nihavend şarkısını Yahya Geylan'dan dinlettik sizlere sevgili dinleyiciler. Böylece kulaklarını çınlatmış olalım ve geçelim bir Muhayyer Kürdi şarkıya. Amir Ateş, Nükhet Ulaştır'ın sözlerini bestelemiş. Esra İçöz seslendirecek. Sevenler hep ağlarmış. Yanar bağrın dağlarmış. Çiçekler yas bağlarmış Eylül akşamlarında.

Beste ve güftesi Rüştü Demirci'ye ait olan bu Mühayyer Kürdi eseri Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala'dan dinledik. Ve şimdi İbrahim Şekerefe'nin sesinden nihavent bir türkü dinleyeceğiz. Aman avcı, vurma beni.

Bestesi Yavuz Özüstü'ne, güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait bu Nihavent eseri İnci Çayırlı'dan dinledik. Ve şimdi Nihavent bir eserle devam ediyoruz programımıza. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bu eserin Zeki Müren'den dinleyeceğiz. Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında.

0: Efendim arka arkaya o muhteşem iki insanın şarkısını, Nihavend şarkısını dinledik. Bu da Gül Yazıcı'dan geldi. Kaptan Zadi Rıza Bey'in Ömer Bedrettin Uşaklı'nın güftesindeki makam Nihavend olan şarkısı sevgili dinleyiciler. Evet, akşam devam ediyor. Bizim de ikinci saatimizin ilk çeyreğini bitirmişiz. 20.16 olmuş saatimiz. Sırada ne var Niyazi?
1: Nihavend bir eser var. Güftesi Ülke Aker'e, bestesi Avni Anıl'a ait. Bekir Ünlü Ataer'den dinleyeceğiz. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar gibi. Ben sana her şeyini geri vermedim mi? Öyleyse neden kalbin hala yanar gibi?

Güftesi Nedime, bestesi Münir Nürettin Selçuk'a ait bu Kürdili Hicazkar eseri Necmettin Yıldırım ve İnci Yaman'dan dinledik. Ve şimdi Kürdili Hicazkar bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Bilge Özgen'e ait bu şarkıyı Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğiz. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait bu Kürt dili Hicazker eseri İhsan Güvenç'ten dinledik. Ve şimdi rast bir eserle devam ediyoruz programımıza. Bestesi Mehmet Ilgın'a, güftesi ise Cengiz Han Altuntaş'a ait. Faruk Salgar'dan dinleyeceğiz. Rüya gibi her hatıra, her yaşam.

0: Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a, bestesi Gültekin Çeki'ye ait olan bu rast eseri Sevval Şentürk'ten dinledik.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 20.38 oldu. Programımızın son bölümüne girerken eşsiz bir eseri dinleteceğiz şimdi. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bilindik, klasik, en güzel eserlerinden biri. Serhat Sarpel okuyacak. Rast makamında yine. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü.

Küftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait bu nihavend eserin bestesi Saadettin Kaynağı'a aitti. Ayşen Birgör'den dinledik ve şimdi nihavend bir eserle devam ediyoruz. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi ise Necip Gülses'e ait Gökhan Sezen'den dinleyeceğiz. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım. Seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne. İnan ki, inan ki bu aşkın en güzel yanı.

0: Güftesiz Seyhan Girginer'e, bestesiz Zekai Tunca'ya ait olan bu Hicaz eseri Tuğçe Pala'dan dinledik.
1: Ayşe Ekiz de Hacı Arif Bey'in Mehmet Sadi Bey'in sözlerindeki Nihavend şarkısını seslendirecek sevgili dinleyiciler. Bakmıyor çeşmi siyah feryade.

0: Ve programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. TRT Name'de bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Akşamın Sesi programını bu akşam Işıl Ak'tan hazırladı. Kumanda masasında Eda Işık görev yaptı ve mikrofonda bizler, ben Fatih Öznur
1: ve ben Niyazi Çevik vardı.
0: Efendim bir başka Akşamın Sesi programında, yani yarın yine aynı saatte tekrar birlikte oluncaya kadar esenlikler diliyoruz. Müzikle kalınız diyoruz ve neyle veda ediyoruz? Ada sahillerinde bekliyorum.
1: Evet, Hicaz türküyle veda ediyoruz programımıza. Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT İstanbul Radyosu'ndan bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Kazım İncetaş da sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Evet, bugün Güney Kore'ye İslam nasıl gitti? Böyle bir hikayemiz var sevgili dinleyiciler. Dilerseniz hemen başlayalım. 1950'li yıllar. Giresunlu bir delikanlı elinde tahta bavulu ile İstanbul'a gelir. Amacı ilim tahsil etmektir. Mahir İz, Celaleddin Ökten, Ali Rıza Saman gibi hocalarla yolu kesişir. Din eğitimi almaya başlar. Nişanlanır. O dönem hem askere moral vermek hem de dini vecibeleri yerine getirmek hususunda yardım

yardım etmek üzere Tugay imamları görev yapmaktadır ve Kore'ye gidecek olan Türk Tugay'ına imam alınacaktır. Delikanlı henüz 21 yaşındadır diyoruz ve Yesevi'den öğütle Hacı Bektaş'a varan, diğer Rum'dan geçip nabza irşatla vuran, Allah dostu bir kutup, Alperen Sarı Saltuk diyoruz efendim. Güftesi Cemalettin Turan'ın, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in Nikriz makamında bir koçaklaması, benim sesimden dinliyorsunuz.

İmam Hatip Liselerinin kurucusu Büyük Hoca Celalettin Ökten delikanlıya diyor ki, git imtihana gir, sen bu işi başarırsın. 200'ün üzerine başvuru oluyor, delikanlı imtihana giriyor ve imtihanı birincilikle kazanıyor. Peki bu imtihan neydi sevgili dinleyiciler? O zamanlar 1950 yıllarında tabur imamları alınıyordu. Ve bu delikanlı da Kore Savaşı'nda Kore'ye gidecek Tugay'ımızın bir taburunun imamlarından biri olacak. Artık gitme zamanı geliyor. Nişanlısına veda ediyor ve İzmir'den 1,5 ay sürecek yolculuk başlıyor.

kime döksem derdimi, yanıyor içim dışım. Söndürdüler çıramı, ben şehit babasıyım. Kalbimde bin bir yara, kanıyor içim dışım. Hasret, hasret yakar şuramı, ben şehit babasıyım.

tükendi gücüm. Sanki ben de ölüyüm. Sanma ki yaşıyorum. Toprakta gömülüyüm. Sağa sola savrulan bir yangının külüyüm. Kasırgamı, boramı, ben şehit babasıyım.

hem kanadım hem kolum. 100 yerinden kırıldı. 22 yaşında can bedenden ayrıldı. Cennetteki makama şehit diye çağrıldı. Sorma yürek yaramı, ben şehit babasıyım. Evliyalar mekanı cennetteki

Gülsüm, ses gelmiyor çağrıma. Yoksa bana küsmüşsün? Bekliyorum sıramı. Ben şehit babasıyım. ...80 milyon yürekte hem vatansın hem bayrak. Çok, çok özledim sesini. Ne olur haber bırak. İflah etmez bu hasret. Ölüm bize son durak. Ateş yakar buramı.

Fikret Kuşçuoğlu'nun yazmış olduğu Ben Şehit Babasıyım şiirini okudum sizler için. Gerçekten şöyle düşündüğümüz zaman bu vatan, bu topraklar öyle çok kolay kurulmadı sevgili dinleyiciler. Çok büyük emekler, nice canlar, nice kanlar verildi, öyle değil mi? Onun için gerçekten vatanımız için çok iyi çalışmamız lazım. Gençliğimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Çünkü dünyanın merkezindeyiz. Ne demiştik? Artık gitme zamanıdır. Genç delikanlımız henüz 21 yaşında. Nişanlısına veda ediyor ve İzmir'den ayrılıyor. 1,5 ay sürecek yolculuk başlıyor. Ama bir sıkıntı var. Tugay komutanı Cemil Uluçevik Paşa imamın bu kadar genç olmasından hoşnut değil. Tugay Kore'ye ulaşıyor. Genç hoca önce Tugay'ın içinde ezan okumaya başlıyor. Çevreden bazı Koreliler merak ederler. Şimdi ben de ezan gel diyor, yok engel diyor. Minarelerse gel yüksel diyor. Bu Anadolu kubbeler dolu, ezandan geçer caminin yolu. Evet efendim, bu güzel güfte Nurettin Palan'ın bestesi, bendeniz Hüseyin İpek'in, Necip Fazıl Belge ve Ahmet Emre Belge'den dinleyeceksiniz.

Evet, Koreliler bu güzel ezanı okuyan insanı merak ediyorlar sevgili dinleyiciler. Ve dayanamıyorlar. Gelip soruyorlar. Bir tercüman hocaya götürülür, o da ezanın ne demek olduğunu anlatır. O dönem misyonerlik faaliyetleri oldukça etkindir. Kore'de genç hocadan rahatsız olurlar. Amerikan Uzak Doğu Kuvvetlerinin papazı gelir hocaya der ki, dinlerin aslı birdir. Biz burada çalışıyoruz. İslam'a gerek yok der. Hoca Cemil Paşa'ya bilgi verir. Paşa çalışmalarına devam etmesini söyler. Evladım istediğin gibi çalışmalarına devam et der. Ev ziyaretleri yapılır. Tek Allah inancı ve Müslümanlıkla ilgili konferanslar düzenlenir. Petrol varillerinden bir minare yapar, namaz kılınan barakanın yanına ve ilk defa dış ezan okur hoca. Tarih 16 Temmuz 1956'dır. Ve minaresi varillerden olan bu cami Kore'nin ilk camisidir sevgili dinleyiciler. Önce 3 Koreli Müslüman olur. Sonra 270 Koreli için şehadet merasimi yapılır. Her birine ayrı bir Müslüman ismi verilir. İngiliz gazeteleri bu konuyla ilgilidir. İslam'ın Uzak Doğu'da yayılması üzerine haberler yaparlar. Konu Vatikan'ın da gündemine taşınır. 1,5 yıl kalır Kore'de genç hoca.

Oku dedin okuduk, gönülleri dokuduk. Kalpten tasdik eleyip hidayette kul olduk. Efendim, bu güzel eserin bestesi ve güftesi bendeniz Hüseyin İpek'e ait. Benim sesimden dinlediniz. Ne demiştik? Konu Vatikan'ın da gündemine taşınır. Çünkü İngilizler haber yapar. 1,5 yıl kalır Kore'de genç hocağı. Kore'de kaldığı zaman boyunca yaşadıklarını aldığı bir fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirir. Çektiği fotoğrafları Türkiye'deki nişanlısına gönderir. Seneler sonra bu fotoğrafların büyük kısmı belgesel yapacağız denilerek bir devlet kurumu tarafından alınır. Aylar sonra kurum fotoğrafların kaybolduğunu söylese de hoca 1986 yılında hacca gittiğinde orada Koreli gençler görür. Yanlarına oturur, sohbet etmeye başlar. Kore'nin milli marşını söyler onlara. Gençlerin çok dikkatini çeker bu adam. Sonra sorar çocuklara. Sizin babanız, dedeniz nasıl Müslüman olmuş der. Anlatır mısınız der gençlere. Onlar da bizim dedemiz babamız Türk bir imamla tanışmış. O imamın adı Zübeyir'miş. Evet, o arada hoca, işte o benim der. Genç Koreliler hasretle sarılır hocaya. O sene davet ederler Zübeyir hocayı Kore'ye. Evet, bugün Güney Kore'de 50 bin Müslümanın yaşadığı tahmin edilir sevgili dinleyiciler. Zübeyir Koç Hoca Efendi 2009 yılında 74 yaşında vefat ediyor. Vefat ettiğinde 6 yabancı dil biliyormuş. Bu kadar kıymetli bir insanın hayatını anlatan bir eserin olmamasını da bir yere not edelim diyoruz ama biz TRT Name olarak Aşkın Namesi programında hocamızı konu edindik efendim. Bu güzel yazı için Zeynep Bayramoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet, konumuz Zübeyir hocamızdı. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Kazım İncetaş'la birlikteydiniz. Yine bestesi ve güftesi bana ait olan hüzan bir eserle veda ediyoruz. Mahzun olan gönülleri görüyorsun sen ya Rabbi. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Yeni bir Arıza Musiki programında daha birlikte olmaktan mutluyuz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz. İstanbul Türk Ocağı Musiki Encümeni üyesi Abdülkadir Tören'in Hicaz Gazeli'ni Hafız Kemal Efendi'den dinliyoruz. Ud'da Yorgo Bacanos eşlik ediyor.

Abdülkadir Töre'nin Hicaz Gazeli'ni Hafız Kemal Efendi'den dinledik. Sayın dinleyicilerimiz, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ses getiren ve musiki tarihimiz açısından önem arz eden konserlerden biri İstanbul Türk Ocağı Klasik Türk Musikisi Korosu'nun 29 Temmuz 1927 Cuma günü akşamı ortalama 100 kişilik kadroyla Tepebaşı Belediye Tiyatrosu'nda verdiği konserdir. Koroyu muallim İsmail Hakkı Bey çalıştırmakta, şefliğini yapmaktadır. Seslendirilmesine karar verilen repertuar şöyleydi. Benli Hasan Ağa'nın Rast Beşrevi, Itri'nin Nevakarı, Nühüft Ağır Semai'yi, Bestenigar Bestesi. Eyyubi Ebu Bekir Ağa'nın Nühüft Yürük Semai'yi, Seyyid Nuh'un Şehnaz Bestesi. Hacı Sadullah Ağa'nın Arazbar Buselik Bestesi. Kemani Ali Ağa'nın Rast Şarkısı, Düştü Gönlüm. Zeki Mehmet Ağa'nın Neva Peşrevi. İsmail Dede Efendi'nin Acema Şiran Yürük Semai, Karcuar Şarkısı, Girdi Gönül Aşk Yoluna, Şehnaz Şarkısı, Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar, Hicaz Şarkısı, Yine Yeşillendi Dağlar Çemenler ve Hicaz Yürük Semai, Yine Neşeyi Muhabbet. Neyzen Sait Dede'nin Şevk Efsa Saz Semai, Eyüplü Mehmet Ağa'nın Ferah Feza Bestesi. Neyzen Yusuf Paşa'nın Hicaz Saz Semai, Zekai Dede Efendi'nin Acema Şiran Bestesi, Suzinak Şarkısı, Vakf

Fırahı aşkın etmişken bütün canı teni. Hisar Buse'lik şarkısı, vuslata nail etse ger felek. İsmail Olgay'dan dinleyelim.

1825-97 yılları arasında yaşamış bestecimiz Zekai Dede'nin Hisar Buselik şarkısını İsmail Olgay'dan dinledik. Geleneksel Türk müziğinde hafızanın önemli olarak addedilmesi alışılmış bir sanat yaşam biçimi şeklinde süre gelirken kimse unutulan eserlere neden unutuldu gözüyle bakmıyordu. Bugün müzisyenler, solistler için kullanılan repertuarı geniş deyimi o zamanlarda mahfuzatı geniş şeklinde betimleniyordu. Mevcut eserlerin tümünü hıfzetmiş olmak sanat yükseltisi için bir gereklilik idi ve zamanının tüm eserlerini bilenler için asar-ı eslaf, kamilen mahfuzudur cümlesi kullanılırdı.

1869-1948 yılları arasında yaşamış bestekarımız Rakım Elkutlu'nun Hüzzam eserini dinledik. Susmuş gece, her yer sizi dinlerdi denizden. Burcu Göktürk seslendirdi. Sayın dinleyicilerimiz, Türk musikisinin 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan aktarım sürecinde eğitiminden uygulamasına değişimlerin yaşandığını, resmi olarak da Avrupa müziği dünyası ile entegre olma çabalarını görüyoruz.

Avrupa müziği dünyası ile entegre olma amacını taşıyan resmi uygulamalara, musiki kitaplarında her daim birinci planda yer verilmiş olsa da, bütün köklü kültürlerde olduğu gibi Türk kültüründe de yapay kalan bu çabaların, Türk musikisi ve uğraşanları üzerindeki etkisinin sınırlı düzeyde kaldığını bugün daha net görebiliyoruz.

Günümüz en büyük bestekarlarından 1936 doğumlu Erol Sayan'ın güftesi kendisine ait Segah makamındaki şarkısını Gül Yazıcı'dan dinledik. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim.

Sayın dinleyicilerimiz, bir eserin iyi icra edilmesinde eserin hafızaya alınmış olmasının önemi müzisyenler tarafından bilinmekte ve notadan okuma ile hafızadan okuma arasında icra kalitesine yansıyan nüanslar yoruma olumlu katkı sağlamaktadır. Nota yazısı eserin kaybolma olasılığına karşı çözüm olmuştu olmasına ama

Azeri bestecimiz Meregalı Abdülkadir'in kar formundaki uşşak eseri. Es şevki lika aşkı cemalestü didim.

Meregalı Abdülkadir'in kâr formundaki Uşşak eserini Doğan Dikmen'den dinledik. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, hepinize sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

zulm olur artık bugüna nazü istinaların. Halil İbrahim Akçam'ın bu sözlerine Şerif İçli'nin Rast makamındaki bestesini Serap Kuzey'den dinledik. Eserin başında da Kemani Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Rast ve Hicazkar makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Rast eser Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Kemani Tatyos Efendi'nin bir bestesi. Vedat Çetinkaya'dan sunuyoruz. Bir gönlüme, bir hali perişanıma baktım. Zalim seni yad eyliye, ah eyliye çaktım. Sen yoksun, o yok. Ben yalnız çıldıracaktım. Zalim seni yad eyliye, ah eyliye çaktım.

Alaaddin Yavaşça'yı Fehmi Tokay'ın Rast şarkısında dinliyoruz. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildarı var. Neyleyim, her sevgisinde bir yığın ayarı var. Gül sevenler katlanır harın dil azar cevrine. Her gülün bir goncası, her goncanın bir harı var.

Hacı Arif Bey'in rast eserini Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Vuslatından gayrı el çektim, yeter ey bi vefa. Dilfikar ettin beni, şimden geru eyle safa.

alsınlar, devşirip göğsüne tak. Öyle yalnız ki gönlüm, aylardır seni özler. Geleceksin, döneceksin, seveceksin diyerek her an yolunu gözler.

Güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait rast eser var sırada. Meliha Şen Sancakoğlu'ndan dinliyoruz. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Ah Yasemen, saçlarını her gece okşar tararım.

Güftesini Cemal Boran'ın yazdığı Yılmaz Yüksel'in rast eserini Selim Bülent Oral'dan dinliyoruz. Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin yakmasını bir bilsen.

Güftesi ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait rast eseri Gül Batu'dan dinliyoruz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem, çek elini elimden, ben sevgilin değilem.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Yılmaz Özer'in kemanla yapacağı Hicazkar taksimini ardından Nikos Ağa'nın Hicazkar eserini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Bana hem dem eyleyen ey gam seni, bir gönül, bir baht, bir çerhi deni. Bıktıran candan şu üç şeydir beni, bir gönül, bir baht, bir çerhi deni.

Bekir Ünlü Ataeri, Nasibin Mehmet Yürü'nün Hicazkar bestesinde dinliyoruz. Görmezsem eğer sevdiceğim hüsnü miratı, sensiz bulamam neşesini, zevki hayatın.

Ali Rıza Kural'ı Leyla Saz'ın Hicazkar eserinde dinliyoruz şimdi. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın da beni? Aradım, çok aradım, ah, a gözüm nuru seni.

Muzaffer Kurtulmuş'un taş plak kaydından yazılmış Hicazkar makamında bir eser var. Sırada Gönül Aköz'den dinliyoruz. Be bahçevan, ben bahçemi bellerim, hem bellerim hem gönlümü eğlerim.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicazkar şarkısını Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Hey Pınar, derin Pınar, suları serin Pınar, içinden çağlıyorsun, gönül mü yerin Pınar? Sesinde özleyiş var, bu yerde aşkı yad eder de, gönül geçmişi anar.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkının güftesi yine Vecdi Bingöl'e ve bestesi yine Saadettin Kaynağı'na ait, yine Hicazkar bir eser. Ayşegül Duruka'nın yorumuyla veda ediyoruz bu gecelik. Çiçeklerin gülüyor, gülüyor sevincinden, ötüşüyor kumrular yüreğimin içinde, okşuyor saçlarını rüzgarın ipek eli, diyorlar bana, ne mutlu sana. Hoşçakalınız.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik namedeyiz. Ben Ersin Çelik. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerleyiz. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Er Sarp, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız

Sırada iki tane Yavent şarkımız var. İlk şarkımızın güftesi Hüseyin Maya'da ait, bestesi Teoman Alpay'a. Dün Göztepe'nin neşeli bir alemi vardı. İkinci şarkımız Nuri Halil Poyraz'a ait, Çamlıca yolunda, aşkı kolunda.

Programımıza Acem Kürdi şarkılarla devam ediyoruz. Sözleri Muhittin Kozanoğlu'na ait bir Refik Fersan bestesi. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Bora Dicle'den Bir Kanun Taksimi'yle şarkımıza gireceğiz.

Sırada yine bir Acem Kürdi şarkımız var. Sözleri Sadık Şendil'e ait. Bestesi Teoman Alpay'a ait. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz?

Acem Kürdi bölümünün son şarkısı. Sözleri Mehmet Erbolan'a ait, bestesi Saadettin Öktenay'a. Aşkın kanunu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider.

Programımızın bu bölümünde Hicaz şarkılar var. İlk şarkımız Şekip Ayhan Özışık'a ait, güftesi Sadık Şendil'e ait. Gönlümde açmadan solan bir gülsün, her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Keman taksimini Turay dinleyenden dinliyorsun.

Ben Ersin Çelik. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları ile Türk sanat müziğinin en güzel eserlerini sizlerle paylaştık. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğimiz değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek isterim. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bağri'di. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Name gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. Taptaze umutlarla, heyecanlarla yepyeni bir güne merhaba derken sizleri TRT Name stüdyolarından selamlıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Bugün de usta seslerden unutulmaz şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkıları nostaljik bir yolculukla sizlerle paylaşacağız. Bugün programımıza TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Muhayyer Kürdi makamında Astik Ağa'nın peşeviyle başlıyoruz. Hemen ardından Zeki Müren'in güftesi Vedat Şenyol'a ait Muhayyer Kürdi şarkısını Mediha Şen Sancakoğlu icrasıyla dinliyoruz. Bu dinleyeceğimiz kayıt Cevdet Çağla yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında 1973 yılında seslendirilmiş. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni çılgın gibi hala severim.

Asuman Assım, Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oldu. Ankara Rüzgarı dedi. Bu şarkı aynı zamanda Z kuşağı gençlerinin de son dönemde oldukça fazla dinlediği eserlerden biri. Özellikle 1966 yılında Mavi Işıklar grubu tarafından kaydedilen, kaydıyla da son derece popüler. Biz de Asuman Hanım'ın o güzel icrasıyla dinledik. Ve şimdi Çetin Körükçü var mikrofonlarımızda. Sanatçı Selahattin Erköse'nin Güftesi Rüştü Şarda imzalı Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlere sesleniyor. Bu şarkı 1996 yılı yapımı Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albümde yer alıyor. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Sevgiye deli gönülden gönüle bir akıştır. İze hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Fuat Edip Baksın'ın dizeleri Alaaddin Yavaşça'nın nameleriyle birleşince böyle çok güzel bir Muayyer Kürdi şarkı ortaya çıkmış ve bu sevilen eseri Bekir Ünlü Ater icrasıyla dinledik. Şimdi 1998 yılına uzanıyoruz. Zekai Tunca'nın Güvercinim isimli albümünde yer alan bestesi sanatçının kendisine güftesi İlkan Sana ait Muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Kıymetli hocamız Faruk Salgar, kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir'in güftesi Hanife Kahraman'a ait Muayyer Kürdi şarkısını söyledi. Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şimdi yine güzel melodilerle, kalpten akan güzel duygularla yayınımız devam etsin. Sırada değerli bestekar ve ses sanatçısı Erol Bingöl hocamızın bir şarkısı var. Bu şarkı aynı zamanda 2003 yılında Amasya Altın Elma Beste Yarışması'nda da mansiyon ödülü kazanmış bir eser. Güfte Nilgün Aygül Bingöl imzalı. Kürdili Cazgâr makamındaki bu güzel şarkıyı Gül Yazıcı icrasıyla dinleyeceğiz. Bir ayrılık daha yaşadı kalbim. Şu yüreğim yine sevda yorgunu. Her aşktan bir iz var, yarası derin. Bile bile yedi böyle vurgunu.

Ankara Radyo sanatçılarından Nazlı Kanaat, Mahmut Oğul'un Güftesi Yalçın Bennican imzalı şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eser Sekerler serisi kapsamında 2014 yılında seslendirilmiş olan bir şarkıydı. Söyle bana Yağmur Gözüm, sen hiç deniz gördün mü diye sordu sanatçımız. Birliklerimiz devam ederken yine Kürdili Cazkar makamında bir şarkı kulak veriyoruz. Bu defa Metin Everest, Aşkın Tuna ortak çalışmasında Yüksel Uzel bizlerle 90'lı yıllara uzanıyoruz. Efendim biliyorsunuz musikimizde birçok şarkıda ayrılıklar, hicran yarası, aşk, sevda üzerine hissiyatlar sunuluyor. İşte bu şarkı da onlardan biri. Yine aşka dair özel dizeleri duyuyoruz bu şarkıda da. Aşk her derde deva mıdır yoksa derdin ta kendisi midir bilinmez ama bu güzel şarkıyı şimdi gelin Aşkın Tuna'nın dizeleriyle dinleyelim ve kararı siz verin. Yıldızlar kayboldu karanlık gece. Gam dolu dilimde şimdi her hece. Yaşanan hayatım sanki bilmece. Bir gülüş, bir bakış, bir aşk yüzünden.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer vermiş olduğu Erol Sayan şarkısını dinledik beraberce. Muayyer Kürde makamındaki bu şarkının güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Şimdi zaman tünelinde 2013 yılında bir mola verelim ve Hasan Eylen'in Hüzün isimli albümünden Sade Hoşses'in sevilen şarkısını

dinleyelim. Sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Arzular bir hayal, bir hayal oldu. Baharımın gülleri soldu. Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu. Ahmet Özhan bizlerle birlikteydi değerli dostlar. Sanatçı, beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend eseri seslendirdi. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 2000 tarihli Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer alıyordu. Evet, birlikteliğimiz Nihavend makamının o güzel nameleriyle devam ediyor. Şimdi tango formunda bir esere kulak vereceğiz. Bir Necip Celal Andel bestesi. Güfte Rüştü Ege imzalı. Dilek Türkan'ın 2005 tarihli İnce Saz isimli albümde seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Mazi

Demetli sanatçı Melihat Gülses'in 2007 tarihli Beyaz Köpükler isimli albümünden güftesi Zeki Celal Köseoğlu'na ait nihavend bir Necip Gülses bestesi dinledik. Necip Bey bu besteyi 1995 tarihinde Beşiktaş'ta bestelemiş. Biz de keyifle dinledik. Bir diğer adı İstanbul'a Uzan güzeldi bu şarkının. Evet, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar. Programımızın şimdiki bölümüne Hüznün Makamı, Hüzzan Makamı ile devam edeceğiz. Geçmişe uzanacağız ve nostaljik bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Muazzez Abacı'nın 1986 tarihli Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Güftesini Yaşar Nezihi Bükülmez'in kaleme aldığı bir Sadi Hoşses bestesi. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez, tükenmez gam, keder kaldı.

Yazar sayesinde yine Yeşilçamlı yıllara uzandık. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Seger şarkısını dinledik. Bu şarkı aynı zamanda 1969 yapımı, yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği, filme de adını veren bir eserdi. Buruk Acı ismiyle yayınlanan filmde başrollerde Türkan Şoray ve Tanju Gürsu yer almaktaydı. Evet, Gönül Yazar'ın bu nostaljik yorumundan sonra şimdi Mustafa Sayışer bizlerle birlikte sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Hüzzam şarkısını seslendiriyor. Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek.

0: Tahir Engin İçöz bizlerleydi. Sanatçı önce Saadettin Kaynak, ardından Erdin Çelikkol'un Hüzzam şarkılarını birlikte seslendirdi. Evet, bu güzel potpourri'nin ardından yine Hüzzam makamında gönlümüze dokunan namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait şarkısını değerli sanatkar Yaşar Özel'den dinliyoruz. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni yerden yere vuran kadere bak.
1: Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda, ne çileler var başımda. Kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran, hasret doldum buram buram, beni yerden yere vuran kadere bak.

Nesli Sipahi'yle 1970'li yıllara uzandık. Hüzam Eser'in bestesi Mehmet Bürün imzalıydı. Dönsen de artık sevemem seni. Aşkın bu muydu? Sevmedin beni. Bu güzel şarkının ardından şimdi Erol Sayan'ın çok sevilen bir Seger şarkısına kulak vereceğiz. Sevim Dera'nın ilk kez 1968 yılında seslendirdiği bu şarkı 2006 yılında Tez Geçse De isimli albümde yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturuldu. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim. Kederli olamam ben artık, gülerim, neşeliyim. Bir diğer adıyla Sihirli Aşk, Sevim Deran yorumuyla sizlerle.

Yine bir Eros Sayan şarkısında, bu defa solistimiz Gönül Akın'da. Segah makamındaki eser yine içimizi kıpır kıpır yaptı, günümüzü renklendirdi sayın dinleyenler. Gönül Akın'ın ardından Ankara Radyosu'nda rotamıza devam ediyoruz. Bahadır Özüşen'in 2016 yılında seslendirmiş olduğu bir Yusuf Dalkeser şarkısına kulak verelim. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın, öfkeyle yırtıp attın, resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu? Sende kalan resimlere, dalıp dalıp hülyalara, gözlerin yaş doluyor mu?

İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçılarından ve bestekarlarından Erol Bingöl, Yusuf Nalkese'nin Hicaz şarkısı ile bizlere seslendi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Bu güzel şarkıyla yine değerli sanatçımız günümüzü renklendirdi efendim. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarını artık bu güzel ses ve icrayla daha da hazırız. Şimdi ise biraz ritmimizi düşürüyoruz ve Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz şarkısını da kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'ya kulak veriyoruz. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı? Alaaddin Şensoy'un Güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz şarkısında Vedat Çetin Kaya'yı konuk ettik. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla günümüz daha da renklendi, enerjimiz arttı. Ancak yayınımızın sonunda

Yine hareketli eserlerle sizlere veda etmek istiyoruz. Günün ilerleyen saatlerini sizleri şimdi dinleyeceğimiz potpori ile hazırlamak istiyoruz. Hicaz makamında bir potpori de Umut Akyürek ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken yarın yeniden TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.